Ergen gızırgandu maygu varagu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bürgüdüdü.

gandu mai guara gu bai go ya jagana ayada gülana yelana yelata mürküdü.